susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam ümidimi göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

ceplerimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu.

Bizim aşk yaşadığın, sen koca bir of çekip hasretle yandığın, sokakta gezip haykırdığın biricik sevgilim.

atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşamın. O kadar azalmış.

Tek reklam. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

kapmış, ben ayakta kalmışım. Seni gördüm, dünya boşa dönüyor. Bende ne cam ne çerçeve duruyor. Çok kötü çarptın ah sen beni. Aklım baksana bende mi duruyor?

0: miydin? Reklamlar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458 211 1112.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Müjde! Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
5: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
0: Kafes PlayStation reklam

0: düğün olsa reklamları sunar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
2: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Yakıyorum.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

derdine aşkımı artık huzur dolu günler bırak. Kim aklına soktu ayrılığı bari müsait yerde bırak. Bir anda şaşırdım alıştığım dünlere dönmenin yok mu yolu. Biraz da kaçırdım idare et hem kafa hem kadeh aşkla dolu.

0: Reklamlar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
5: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'ta. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
6: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
7: Bayburthaber.com haberleri sunar.
8: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'nin terörizm ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla 2 yıl boyunca görev yapmasına ilişkin tezkere kabul edildi. Adalet Bakanlığı tarafından Rojin Kabayiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddiası açıkça gerçeğe aykırıdır. Kıyafetler hem Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda hem de Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nde incelenmiş, kıyafetlerin farklı bölgelerinden çok sayıda biyolojik örnek alınarak gerekli DNA analizleri yapılmıştır açıklaması yapıldı. İzmir merkezli 4 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyük Karıştıran beldesinde kayıtsız faaliyet gösteren soğuk hava deposunda uygunsuz koşullarda muhafaza edilen 4 ton 652 kilo kırmızı ete el konuldu. ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la görüşmesinde basın mensuplarına Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu. Trump, İran'ın Kazma Dağı bölgesini çok yakında çok güçlü bir biçimde vuracağız dedi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Galatasaray Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Sırbistan temsilcisi Zeleznikar ile Portekiz'in Braga takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçını yönetecek. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid transfer çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol devi ezeli rakibi Barcelona'nın yıldızı Ferran Torres'i gündemine aldı.
9: Para piyasaları.
8: Serbest piyasada gram altın 6.186 lira 3 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş, sterlin 63 lira 10 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir bitcoin 66.316 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.974 puandan işlem görüyor.
5: Hava durumu.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
4: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 2626. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: reklamlar.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
5: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
3: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı da yenir.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
4: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımaal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 67 27. Oltulu
0: Arıcılık. Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo Yine Seni Severdim.
1: 5 numara.
2: Yaralarımı sardım da.
0: 4 numarada Edis Yalancı Şahidim.
1: 4 numara.
2: Yalancı şahidim bir ay benim.
0: Tantaşçı Gidişat haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Bu gidişat sorun olacak. Bu yana benim sonum olacak.
0: Sezen Aksu Aşk Dansı 2 numarada.
1: 2 numara.
2: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgi.
0: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal Halim haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.
2: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir yutulur değil ah bu.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.

Tek reklam. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet. Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546-850-2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: ...57.700 dekar arazi modern sulamaya kavuşacak. Bayburt'taki tarımsal üretimin verimliliğini artırmayı hedefleyen Kırklartepe Barajı sulama inşaatında saha çalışmaları devam ediyor. Proje tamamlandığında, bölgedeki tarım arazilerinin su ihtiyacı modern sistemlerle karşılanacak. Toplamda 57.700 dekar araziyi suyla buluşturacak olan bu yatırım, bölge çiftçisinin üretim kapasitesini doğrudan etkileyecek. Huzurevi sakinlerine hediye götürdü, yargılanmaktan kurtuldu. Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde faaliyet gösteren Uzlaştırma Bürosu, taraflar arasında sağlanan hukuki bir anlaşmayla, adli bir soruşturmayı daha mahkemeye taşınmadan sonuçlandırdı. Kentte ikamet eden R.O. ve G.E. isimli vatandaşlar, kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri şahıs hakkında şikayette bulundu. Başlatılan adli soruşturma kapsamında dosya, ceza muhakemesinde alternatif çözüm yöntemlerinden biri olan uzlaştırma prosedürüne tabi tutuldu. Vali Eldivan, Sıra Kayalar Şelalesi çalışmalarını inceledi. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, kent turizmini canlandırmak amacıyla başlatılan Sıra Kayalar Şelalesi rekreasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde denetledi. Proje alanında incelemelerde bulunan Vali Eldivan, yürütülen faaliyetlerin mevcut durumu ve teknik detayları hakkında bilgi aldı. İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanarak alanın ziyarete açılması planlanıyor.
2: Aslan Dağı Bungalov Evleri, Körfez Turizmi'ne tanıtıldı. Bayburt'a gelen Bahreynli turizm acenteleri ve sektör temsilcileri, kentin yeni turizm destinasyonları arasında yer alan Aslan Dağı Bungalov Evleri projesini inceleyerek Bayburt'un turizm potansiyeli hakkında bilgi aldı. Gerçekleştirilen program kapsamında, bölgenin doğal güzellikleri, konaklama imkanları ve doğa turizmine yönelik sunduğu fırsatlar yerinde değerlendirildi. 60 kişilik Bahreynli turist kafilesi Bayburt'ta ağırlandı. Bahreyn'den Bayburt'u ziyaret etmek üzere gelen 60 kişilik turist kafilesi, kentin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Ziyaret programı kapsamında, turistler Bayburt'un öne çıkan turizm noktalarını inceleyerek şehir hakkında bilgi aldı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sundu.
3: Hangi şarkılar çıkmış?
4: Hangi ilginç olaylar olmuş?
3: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
5: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
3: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık demeyinde harika bir çarşamba gününde birlikteliğimiz başladı. Balamir Yıldız ben. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlere eşlik edeceğim. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Geçirdiğiniz günle birlikte tabii ki en güzel şarkılar sizlere eşlik edecek. Bulunduğunuz yer her neresiyse Balamir Yıldız Instagram adresinden de bana mesajlarınızı program süresi boyunca ulaştırabilirsiniz. Başlayalım o zaman. Hoş geldiniz.

Evet, birlikteliğimiz başladı. Radyo Süneni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Biliyorsunuz Dünya Kupası finali gerçekleşti. İspanya kupayı aldı. İspanya'da 1 milyondan fazla taraftar başkent Madrid'in sokaklarında Dünya Kupası zaferini kutladı. Görüntüleri gördünüz mü bilmiyorum. Dünya Kupası şampiyonu İspanyol futbolcular Madrid sokaklarında üstü açık otobüsle zafer turu attılar. Ardından da taraftarlarla birlikte meydanda kutlama gerçekleşti.

netleştirdiler. İspanyollar 16 yıl sonra gelen zafer için sokakları doldurdu. Milli takım oyuncuları da sahnede 1 saatten fazla kalarak şarkılar söylediler, danslar ettiler. Görüntüler harikaydı ve Madrid sokaklarında kutlamalar gece boyunca sürdü. Vallahi çok imrendim ama ne yalan söyleyeyim, İspanya'nın kazanmasına da acayip sevindim. İspanya safındaydım ben de. Evet, devam ediyoruz, ayrılmayın.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Meta platformunun yetkileri Instagram'ın kasıtlı olarak bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığı iddiaları nedeniyle Teenagers eyaletinde yargıç karşısına çıkıyormuş. Instagram'ın gençlerde ruh sağlığı krizine neden olduğu yönündeki eyalet iddiaları nedeniyle pazartesi günü yargılanacak Meta. Şirketin yetkililerinden biri şirketin sosyal medya platformlarının kasıtlı olarak bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığı iddialarını test edecek. Ve önümüzdeki haftalarda birçok davanın birinde de yer alacak bu tespit. Evet, eyalet şirketi gençleri bağımlılık yapıcı kullanıma yönlendiren bir ürünü kasıtlı olarak tasarlayarak ve ürünün güvenliği konusunda kamuoyunu yanıltarak eyaletin tüketici koruma yasasını ihlal etmekle suçlanıyor. Meta'nın sözcüsü bunun aksini iddia ediyor. Gençleri koruyoruz diyor. 7 hafta sürmesi planlanan dava şirketin hem eyalet hem de federal mahkemelerde benzer iddialarla ilgili binlerce davayla karşı karşıya olduğu bu dönemde Kaliforniya'daki mahkemelerde şirket aleyhine görülen en az 2 davayla aynı zamana denk gelecek. Her zaman söylüyorum, sosyal medya platformları çok ciddi zarar gelişimde, hem çocukların ruh sağlığında hem fiziksel gelişiminde, yetişkinlere bile zarar olduğunun altını her zaman çiziyorum. Evet, devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan Noktası'na özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
5: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

Efendim, şimdi İtalya'da yapılan bir araştırma var önümde. İstiridye özünün kanser riskini ciddi oranda azalttığını ortaya koymuş efendim. Bunun üzerine kanser riskini azaltan diğer besinler de tabii ki merak ediliyor. Yağsız protein kaynağı olması ve içerdiği omega 3 sebebiyle kalp sağlığı riskini azalttığı bilinen yüksek. Çünkü içeriği sebebiyle de üreme sağlığını destekleyen istiridyenin kanser riskini azaltabileceği ortaya çıkmış. Tabii kanser riskini azaltan diğer yiyecekler de merak ediliyor. Bunların başında brokoli geliyor. Besin değeri yüksek yeşil sebzeler arasında yer alıyor brokoli. Yapılan araştırmalara göre kanser riskini azaltan yiyecekler arasında yer alıyor. Çünkü brokoli parçalandığında veya çiğnendiğinde ortaya çıkan sülforafan, kanserli hücrelerin çoğalmasını engellemeye yardımcı olan bir maddeymiş. Bunun dışında nohut yine pek çok kişinin sofrasından eksik etmediği ama kansere karşı tüketilmesi gereken besinlerden biri olarak dikkat çekiyor. Havuç efendim yine tüketilmesi gerekiyor. Havucun dışında ahududu, domates, evet sabah kahvaltıların ve salçaların vazgeçilmezi domates yine tüketilebilir. Domates, zengin beslenmenin özellikle prostat, akciğer ve mide kanseri olmak üzere kanser riskini azalttığı da biliniyor. Bunun da hemen altını çizelim. Evet, devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde türkü söyledi Aleyna Tilki. Aslında çoğu insan çok beğendi. Olumsuz yorum yapanlar da vardı. Aleyna Tilki onlara da yorum yaptı. Her fırsatta Selda Bağcan'a olan hayranlığını dile getiriyor Aleyna Tilki. Usta isimle de bir araya gelmiş bu arada. Daha önce de aynı sahnede birlikte düet yapmıştı ikili. Bodrum Yalıkavak'ta görüşmüşler. İkilinin buluşmasından fotoğrafı Selda Bağcan paylaşıyor bu arada. Bağcan paylaşımına düştü. Dün Bodrum'da canım Aleyna ile yine uzun uzun sohbet ettik diye bir açıklamada bulunmuş. Her buluşmamız bana iyi geliyor. Müziğe olan tutkusu, merakı ve güzel yüreğiyle insanın içini ısıtan bir genç. İyi ki varsın Aleyna diye övgüler yağdırdı. Böyle bir paylaşım yaptı Selda Bağcan. Tabii bu paylaşıma kayıtsız kalmadı Aleyna Tilki. Siz ülkemizin sahip olduğu en yürekli, en değerli gerçeğimizsiniz. Sesinizden ve ruhunuzdan aldığım ilham çocukluğumdan beri kalbimi serinleten bir umut açıklamasında bulunmuş. Evet, Bağcan'ı çok seviyor Aleyna Tilki. Sözlerini zaten bu şekilde devam ettirmiş. Harika bir iletişimleri var. Mutlaka bu son türkü olayından sonra Selda Bağcan'ın bir destek niteliğinde paylaşımı. Bizim de zaten böyle görüntülere, böyle desteklere ihtiyacımız var, değil mi? Evet, devam ediyoruz.

Tütün ve tütün ürünleri, kalp hastalıkları, kanser ve solunum yolu sorunları gibi ciddi rahatsızlıklara neden olur. Bırakarak sen de başarabilirsin. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Evet, haftanın tam merkezi, tarihler 22 Temmuz'u göstermekte, birlikteliğimiz devam ediyor. Kuru yemiş tezgahlarının ve sağlıklı yaşam listelerinin vazgeçilmezi olan ceviz ve fındık arasındaki ezeli rekabeti bilim dünyası açıklık getirmiş efendim. İkisi de tam bir şifa deposu olarak bilinse de vücuda sağladıkları faydalar ve barındırdıkları besin değerleri tamamen farklı. Hangisi daha sağlıklı sorusunun yanıtını merak ediyorsanız eğer, işte detaylar. Görünüşüyle bile insan beynini andıran ceviz, bitkisel omega 3 yağ asitleri açısından kuru yemiş dünyasının açık ara lideri. Özellikle beyin sağlığı, hafıza, odaklanma ve yüksek kolesterolle mücadelede tam bir koruyucu kalkan görevi görüyor. Şekeri dengeleme ve damar esnekliğini koruma konusunda cevizin sunduğu yağ asidi profili onu kalp hastalıkları ve yoğun zihinsel tempoda çalışanlar için rakipsiz kılıyor. Öte yandan fındık güçlü bir E vitamini ve folik asit deposu olarak öne çıkıyor. Cilt sağlığından hücrelerin yenilenmesine, kansızlıkla mücadeleden bağışıklık sisteminin güçlenmesine kadar mükemmel bir destekçi. Ayrıca tabii içerdiği yüksek magnezyum ve kalsiyum sayesinde kas kramplarını önlemede ve kemik yapısını desteklemede de cevize kıyasla daha baskın bir rol oynuyor. Peki kazanan kim? Zihinsel performans, kolesterol düşürme ve beyin sağlığı önceliğini ise kazanan ceviz. Cilt yenilenmesi, E vitamini takviyesi, kas sağlığı ve enerji önceliğini ise kazanan fındık. Devam ediyoruz.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da R-44 tipi eğitim helikopteri eğitim uçuşu sırasında boş araziye düştü. Helikopterde bulunan iki personel yaralandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacağı belirtildi. Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda internet üzerinden araç satışı yapanlara patates hatlarla ulaşıp kendilerini noter görevlisi olarak tanıtarak güvenli ödeme sistemi bahanesiyle 4 milyon lira dolandıran 17 şüpheli yakalandı. 70 ayrı dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin uyurken yakalanıp gözaltına alındıkları anlar polis kamerasına yansıdı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programın ilk kez öğrenci kabul edeceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD, İsrail ile İran arasındaki savaşta 18 ABD askerinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
2: Spor.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Galatasaray Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Sırbistan temsilcisi Zeleznikar ile Portekiz'in Braga takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçını yönetecek. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid transfer çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol devi ezeli rakibi Barcelona'nın yıldızı Ferran Torres'i gündemine aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.186 lira 3 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş, sterlin 63 lira 10 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir bitcoin 66.316 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.974 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Düğün olsa reklamları sunar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
4: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
5: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yazı salı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: Düğün olsa reklamları sundu.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

0: güzel kalbine çıksın, dağıtsın bana ait ne varsa.
1: Duyduk duymadık temince birlikteliğimiz devam ediyor. Yemeklerden sonra sindirimi rahatlatmak ve günün yorgunluğunu atmak için sıkça başvurduğumuz maden suyu hakkında ezber bozan bir uyarı geldi. Şişeyi açar açmaz bardağı boşaltan neredeyse herkesin yaptığı o yaygın hata meğer içeceğin tüm özelliğini bir anda yok ediyormuş efendim. Evet, kalsiyumdan magnezyuma tam bir mineral deposu olan doğal maden suları. Yanlış tüketim alışkanlıklarımız yüzünden tüm ferahlatıcı etkisini aslında kaybediyor. Şişeden geniş bir bardağa aktarılan maden suyu, havayla temas yüzeyi arttığı için içeriğindeki karbondioksit gazını hızla kaybediyor. Bu durum mineral yapısını tamamen bozmasa da içeceğin o kendine özgü gazlı yapısını ve ferahlatıcı köpüğünü saniyeler içinde yok ediyormuş efendim. Yani bardağa dökmeyin, şişeyden için diyor uzmanlar ve kapağı açılır açılmaz hemen bunu yapın diyorlar. Duyduk duymadık demeyin. Evet, devam edeceğiz, ayrılmayın.

Hanımlar beyler, haftanın tam merkezinde çok güzel bir çarşamba gününde birlikteliğimiz devam ediyor. Astroloji diyeceğim şimdi. Hayatta haksızlığa uğradığında unutup gitmek yerine hesabı kapatmayı seçenler kimler? Evet, astroloji dünyasının hafızası en güçlü, yapılan hatayı sineye çekmeyen ve adaleti kendi terazisinde kuran en tehlikeli burçlar açıklanmış. İntikamcı burçlardan bahsedeceğiz şimdi. İlk sırada tabii ki akrep var. Stratejik sabrın ve derin planların ustası. İntikam ve burç kelimeleri aynı cümlede geçiyorsa akla gelen ilk isim şüphesiz akrep. Ancak akreplerin intikamı fevri ya da aceleci bir öfke patlaması şeklinde gerçekleşmiyor. Onlar kendilerine yapılan bir haksızlığı asla unutmuyorlar ve hafızalarının en korunaklı köşesinde saklıyorlar. İkinci sırada ise boğa burçları var. Onlar da sakin, sabırlı ve huzur odaklı yapılarıyla biliniyor. Bir boğayı kızdırmak ya da onun sınırlarını aşmak oldukça zor, fakat bu sınır bir kez ihlal edildiğinde geri dönüşü olmayan bir süreç başlıyor. Üçüncü sırada ise sevgili aslanlar var. Evet, aslan burçları için hayattaki en hassas nokta gururları ve saygınlıkları, değil mi? Bir aslanın kalbini kırabilirsiniz. Bununla bir şekilde baş edebilir, ancak onun gururunu zedeler veya onu başkalarının gözünde küçük düşürmeye çalışırsanız, evet, en görkemli öfkesiyle karşı karşıya kalıyorsunuz o zaman. Duyduk duymadık demeyin. Hanımlar beyler, devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: Bir saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.
2: Reklamlar.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

Evet, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. İlişkilere bakalım. Hepimiz aşkın başlangıcını konuşuyoruz. İlk buluşmayı, ilk öpücüğü, ilk seni seviyorum cümlesine. Oysa gerçek hikaye bunlardan sonra başlıyor değil mi? Birlikte ödenecek faturalar, paylaşılacak sorumluluklar, aileler, çocuklar, hastalıklar, ekonomik sıkıntılar, yoğun iş temposu. İşte aşk bütün bunların ortasında ayakta kalabiliyorsa gerçek anlamına kavuşuyor. İnsan bazen uzun ilişkiyi otomatik pilotta giden bir yolculuk sanıyor. Oysa tam tersine, ilişki uzadıkça daha fazla özen istiyor. Çünkü alışkanlık sevginin en büyük düşmanı olabiliyor. İşte nasıl olsa beni seviyor diye düşünmeye başladığınız gün sevgiyi göstermeyi de bırakıyoruz. Mutlu çiftlerle mutsuz çiftler arasındaki fark aşkın büyüklüğü değil, ilişkinin bakımına gösterilen özen. Peki uzun bir ilişkiyi gerçekten mutlu yaşamanın yolu nereden geçiyor? Efendim, her gün yeniden seçeceksiniz. Evet, sevgi sadece bir duygu değil, aynı zamanda her gün verilen küçük bir karar. Sabah uyandığınızda karşınızdaki insanı yeniden seçebilmek, çünkü uzun ilişkiler büyük fedakarlıklardan çok her güne yayılan küçük seçimlerle ayakta kalıyor. Değiştirmeye çalışmayın. Karşıdaki insan neyse odur. Ama o çok değiştiyse orada o zaman bir sorun vardır. Sohbet etmeyi bırakmayın. Küçük sürprizlerin gücüne inanın. Haklı olan ilişkinizdir. Bir kavga ediyor olabilirsiniz. Sen haklısın ben haklısımdan yola çıkarak ilişkinizi yokuşa sürüklemeyin. Unutmayın ki ilişkiniz haklıdır. Nefes alanı bırakmak da önemli. Bu noktada minnet duygusunu kesinlikle kaybetmeyin. Bu çok önemli. Şükredin. Yeni anılar üretin ve kahkahalarınızı da eksiltmeyin efendim. Sevginizi hissettirin. Bunlar oldu mu gerçekten mutluluk daim oluyor. Evet, devam edeceğiz. Ayrılmayın.

Evet, devam ediyoruz. Efendim, siz de anlatmadan anlaşılmayı mı bekliyorsunuz? İnsan bazen çok yoruluyor ama yardım da istemiyor, değil mi? Lakin o yardımı da bekliyor hani. Biri fark etsin, biri iyi misin diye sorsun, biri yüzüme baksın da anlasın diye bekliyor. Beklentilerine yanıt alamadığında da içten içe kırılıyor. Psikologların zihin okuma yanılgısı dediği bir durum var. Karşımızdakilerin ne hissettiğimizi biz söylemeden anlamasını bekliyoruz. Oysa kimse kimsenin zihnini okuyamıyor. Biz sessiz kaldıkça çevremizdekiler genellikle her şeyin yolunda olduğunu sanıyor. Sonra da şu cümleyi kuruyoruz: kimse beni anlamıyor. Oysa çoğu zaman mesele kötü niyet değil, fark edilmemek. Şimdi herkes kendi hayatının telaşı içinde, kendi sorunlarıyla uğraşıyor. Senin sessizliğini güç sanıyorlar. Yakınmayanın bir sorunu olmadığı düşünülüyor genelde. İşte ağlamayan çocuk misali, kimse meme vermiyor çünkü iyi olduğun düşünülüyor. Bazen de gerçekten göremiyorlar. İşin zor tarafı şu: insan o en çok yorulduğu zamanlarda konuşacak gücü de bulamıyor kendinde, içine kapanıyor. İşte bir telefon açmak, bir mesaj yazmak bile zor gelebiliyor böyle zamanlarda. Uzmanlar desteğe ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda içe kapandığımıza dikkat çekiyor. En çok lazım olduklarını düşündüğümüz anda destek alabileceğimiz insanlardan uzaklaşıyoruz. Bir de şu var, çocukluğumuzdan beri bize güçlü olmamız gerektiği öğretildi, değil mi? Ağlamamak mesela, ya da belli etmemek, kimseye yük olmamak. Böyle büyütülenler yardım istemeyi zayıflık sanıyor. Oysa psikoloji bilimi tam tersini söylüyor. Yardım istemek insanın yetersiz olduğunu değil, insan olduğunu gösterir. Şimdi bu konuya devam edeceğim birazdan. Önce bir müzik arası diyoruz, sonra buradayız.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Siz de anlatmadan anlaşılmayı mı bekliyorsunuz diye bir konu üzerinde konuşuyordum. Şimdi hemen herkesin en büyük beklentisi şu: anlatmadan anlaşılmak. Ne kadar insani bir istek değil mi, ama ne kadar da zor bir beklenti. Çünkü bazen en yakınımızda olan, bizi en çok seven insanlar bile biz söylemediğimiz sürece bilemiyor, fark edemiyor durumumuzu. Bir süre sonra da şunu fark ediyor insan: yalnız olmadığını anlamanın ilk adımı yalnız hissettiğini söyleyebilmek. Ya, iyi değilim, konuşmaya ihtiyacım var, biraz bana zaman ayırır mısın? Bu cümleler düşündüğümüz kadar ağır değil aslında. Bazen tek bir cümle haftalardır taşıdığımız yükü hafifletebiliyor, değil mi? Evet, birazdan veda edeceğim. Lütfen ayrılmayın.

Evet, bugün de birlikteliğimizin sonuna geldik. Yarın keyifli bir perşembe gününde buluşmak üzere. Ben Balamir Yıldız. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
2: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Pop 20 ilk 5.
6: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo Yine Seni Severdim.
7: 5 numara.
8: Yaralarımı sardım da.
6: 4 numarada Edis Yalancı Şahidim.
7: 4 numara.
6: Tantaşçı Gidişat haftanın 3 numarası.
7: 3 numara.
9: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
6: Sezen Aksu Aşk Dansı 2 numarada.
7: 2 numara.
10: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgi.
6: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal Halim haftanın 1 numarası.
7: 1 numara.
6: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
5: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Aile hekimlerimiz ülkenin dört bir yanında sağlık rehberiniz olmaya devam ediyor. Size en yakın hekiminiz, aile hekiminiz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar.
1: Her geleneğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bay Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bay Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bay Stories Bridal. Bay Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: numara.
1: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
0: 9 numara.
2: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
3: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu haftada programımızda yine bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağız. Ben Balamir Yıldız. Güzel bir yaz gününde Pop 20 başlıyor. Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can'la rap müziğinin sevilen ismi APO. 8 yıl aradan sonra yeniden aynı projede buluştular. İkilinin merakla beklenen yeni düeti Kıyamam dinleyicisiyle buluştu. Söz ve müziği APO'ya ait olan Kıyamam'ın düzenlemesini Umut Timur üstleniyor. Duygusal hikayesini modern altyapısıyla buluşturan şarkı Sibel Can'ın güçlü yorumuyla APO'nun da kendine özgü tarzını etkileyici bir uyum içinde bir araya getiriyor diyebilirim. Şarkı bu hafta listemize 20 numaradan giriş yapıyor.
0: 20 numara.

0: en son satırı bırak.
1: Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numarada Sibel Can ve Epio'dan Kıyamam dinledik. Geldik 19 numaraya. Zeynep Mansur yeni bir yaz şarkısıyla herkesi şaşırttı diyebilirim. Mansur sadece şarkıyla değil, pop müzikte farklı bir tarz olan Afro House tarzıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Her şarkıda farklılıklarla göze çarpmayı seven Zeynep Mansur bu yaz herkesi dansa davet ediyor diyebilirim. Kendinden emin, güçlü kadınlara şarkısıyla ses olmayı hedefleyen Mansur, aynı zamanda kalabalıklar içinde ve ışıltıların ardında hepimize ne kadar yalnız olduğumuzu da vurgulayarak dinleyicilerini düşünmeye itiyor. Loş bu hafta listemizde.

0: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Ümit Sayın ve Koray Avcı'dan Hicran dinledik. 17 numarada ise Deryaoğlu Hani vardı. 16 numaradayız. Unutulmaz, onlarca hit ve 17 albüm sahibi pop müziğin efsanesi Hakan Peker. 3 yılın ardından yeni single çalışması Sen Yoluna Git'i bizlerin beğenisine sundu. Uzun yıllardır müzik dünyasına kendine özgü tarzı ve enerjisiyle dikkat çekiyordu sanatçı. Yeni çalışmasında da dinleyicilerine hareketli ve akılda kalıcı bir pop şarkısı sunuyor. Şarkı geçen haftaki yerini koruyor 16 numarada.

0: geçse de böyle.
1: 20 numara.
2: 15 numara.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 14 numara.

Top 20 devam ediyor. 15 numarada Mela Bedel'den iki tas çorba yorumu dinledik. 14 numarada ise Mabel Matiz'in yeni bebeği Umrum Dışı vardı. Evet, 13 numaradayız. Yonca Lodi, müzik dünyasında büyük heyecan yaratan yeni projesi düet listesiyle dinleyicisinin karşısına çıkıyor. Kariyeri boyunca sayısız hit şarkı imza atan başarılı sanatçı, projenin ilk düetinde uzun yıllardır birçok başarılı çalışmada birlikte yer aldığı Murat Güneş'le buluştu. İkilinin seslendirdiği İncir Ağacı, retro pop dokusunu arabesk esintilerle harmanlayan iddialı yapısıyla dikkat çekiyor. Söz ve müzik Murat Güneş imzası taşıyor. Sıcak analog tınıları, dramatik melodik yapısı ve modern sound'uyla şimdiden müzik sektörünün en çok konuşulan işleri arasına girdi bile. Listemizde de 13 numara.

0: bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: ...57.700 dekar arazi modern sulamaya kavuşacak. Bayburt'taki tarımsal üretimin verimliliğini artırmayı hedefleyen Kırklartepe Barajı sulama inşaatında saha çalışmaları devam ediyor. Proje tamamlandığında, bölgedeki tarım arazilerinin su ihtiyacı modern sistemlerle karşılanacak. Toplamda 57.700 dekar araziyi suyla buluşturacak olan bu yatırım, bölge çiftçisinin üretim kapasitesini doğrudan etkileyecek. Huzurevi sakinlerine hediye götürdü, yargılanmaktan kurtuldu. Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde faaliyet gösteren Uzlaştırma Bürosu, taraflar arasında sağlanan hukuki bir anlaşmayla, adli bir soruşturmayı daha mahkemeye taşınmadan sonuçlandırdı. Kentte ikamet eden R.O. ve G.E. isimli vatandaşlar, kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri şahıs hakkında şikayette bulundu. Başlatılan adli soruşturma kapsamında dosya, ceza muhakemesinde alternatif çözüm yöntemlerinden biri olan uzlaştırma prosedürüne tabi tutuldu. Vali Eldivan, Sıra Kayalar Şelalesi çalışmalarını inceledi. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, kent turizmini canlandırmak amacıyla başlatılan Sıra Kayalar Şelalesi rekreasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde denetledi. Proje alanında incelemelerde bulunan Vali Eldivan, yürütülen faaliyetlerin mevcut durumu ve teknik detayları hakkında bilgi aldı. İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanarak alanın ziyarete açılması planlanıyor.
2: Aslan Dağı Bungalov Evleri, Körfez turizmine tanıtıldı. Bayburt'a gelen Bahreynli turizm acenteleri ve sektör temsilcileri, kentin yeni turizm destinasyonları arasında yer alan Aslan Dağı Bungalov Evleri projesini inceleyerek Bayburt'un turizm potansiyeli hakkında bilgi aldı. Gerçekleştirilen program kapsamında, bölgenin doğal güzellikleri, konaklama imkanları ve doğa turizmine yönelik sunduğu fırsatlar yerinde değerlendirildi. 60 kişilik Bahreynli turist kafilesi Bayburt'ta ağırlandı. Bahreyn'den Bayburt'u ziyaret etmek üzere gelen 60 kişilik turist kafilesi, kentin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Ziyaret programı kapsamında, turistler Bayburt'un öne çıkan turizm noktalarını inceleyerek şehir hakkında bilgi aldı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
3: Düğün olsa reklamları sunar.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldızhalı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldızhalı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldızhalı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde.
5: En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Düğün olsa reklamları sundu.
6: 20 numara.
7: 15 numara.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
6: 11 numara.

Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada İrem Derici'den Kim Özleyecek dinledik. 11 numaradaysa Ersay Üner'den Olacak Gibi Değil vardı. Geldik 10 numaraya. Elif Buse Doğan'ın yeni single çalışması Yangın Yeri dinleyicisiyle buluştu. Söz ve müziği Çağrı Kaymak imzası taşıyan şarkının düzenlemesi başarılı aranjör Kerem Aktağ tarafından yapıldı. Duygusal yoğunluğu ve modern sound'u bir araya getiren Yangın Yeri, Elif Buse Doğan'ın güçlü vokaliyle etkileyici bir hikaye sundu.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 8 numara.

Pop 20 devam ediyor 9 numara Edis'ten. Yalancı Şahidim yorumu dinledik. Bu şarkı hala radyolarda en çok istek alan şarkılardan olmaya devam ediyor. 8 numaradaysa Sezen Aksu'dan Aşk Dansı dinledik. 7 numaradayız. Hande Ünsal, Halim. Haftanın 7 numara.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Berkay'dan Aslanlar Doğuyor dinledik. 5 numarada ise Manifest ve Ajda Pekkan'dan Hileli dinledik. Bu yazın en çok dinlenenleri arasına çoktan girdi Manifest ve Ajda Pekkan. Geldik 4 numaraya. Kayıp Kalp, Türk rap sanatçısı Blok 3'ün 5 Haziran 2026 tarihinde yayımlanan Kayıp Person albümünde yer alan popüler bir şarkı. Aşk acısı, pişmanlık ve özlem temalarını işleyen duygusal ve melankolik bir rap parçası. Bu hafta listemizde 4 numarada.

0: çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
1: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
2: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
1: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.
3: Numara.
4: 15 numara.
5: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
3: 2 numara.

0: Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada Derya Ulu Şımarık vardı. 2 numarada ise yine en çok çaldıklarımız arasına giren Sıla'dan Hayran dinledik. Şarkı bu hafta zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Tantaşçı Gidişat bu hafta iyi bir yükseliş yapıyor ve zirvenin sahibi oluyor. 1 numarada. Evet, bu haftada programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek mutlu kalın.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanlığı 22 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 128 şüphelinin yakalandığını, adliyeye sevk edilen zanlılardan 51'inin tutuklandığını bildirdi. Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. İran basını ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nın en dar kısmındaki Lark Adası'na hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Galatasaray Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Sırbistan temsilcisi Zeleznikar ile Portekiz'in Braga takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçını yönetecek. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid transfer çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol devi ezeli rakibi Barcelona'nın yıldızı Ferran Torres'i gündemine aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.186 lira 3 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş, sterlin 63 lira 10 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir bitcoin 66.316 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.974 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

sadece 90'lı yıllara ait en keyifli ve en güzel şarkılarla ben Eylem. Bugün de Retro'da sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Bugün programa Ezgi'nin günlüğüyle başladık. Düşler Sokağı. Grup 1982 yılında kuruldu. İlk konserlerini de 83'te verdiler. En hit parçaları Düşler Sokağı. Ezgi'nin günlüğüyle başladık. Grup Gündoğarken'le devam ediyoruz. Best of Gündoğarken albümünden Ankara'dan abim geldi. Şimdi bizimle.

0: Retro devam ediyor. 1992 yılından Kaya'nın Odalarda Işıksızım albümünden Başıboş Saatlerde iyi sizlerle paylaştım. Hatırlayanlar vardır. Cüneyt Büyükyaka'nın da Başıboş Saatlerde adlı çok keyifli bir radyo programı vardı. Retro'ya devam ediyoruz. Zeynep Uğurlu, Sus Konuşma albümündeyiz. Yaptımsa istedim yaptım şimdi bizimle.
1: Deli yok.

eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Nazan Öncel'le 1994 yılına gittik. Ben Böyle Aşk Görmedim albümünden Aşk Beklemesi dinlettim sizlere. Ünlü sanatçı şöyle demişti. İlk albümümü çıkardığımda kotla bot giyiyorum diye uçuk açık dediler ama bu şarkıların tarih yazacağından haberleri yoktu. Nazan Öncel'in ardından çok erken bir zamanda kaybettiğimiz Kerim Tekin'le devam ediyoruz. 95 yılındayız. Bana Bir Zevce Lazım şimdi bizlerle.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Müjde! Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
4: Retro devam ediyor.

Nalan 97 yılından Usul Usul şarkısını çaldım sizlere. 90'lı yılların değişmez isimlerinden bir tanesi. Hakan Peker, aşkımız göze mi geldi diyecek.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Şahsenem Efsane Aşk albümünden unutulmaz şarkısı Yüreğim Meskendir Aşkı'yı seslendirdi. Metin Arolat'ta devam edeceğiz. Şarkıcılık, klip yönetmenliği, aynı zamanda imaj makerlık da yapan ünlü şarkıcının 90'lı yıllarda çıkarmış olduğu Dert Değil şimdi bizimle.

0: diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale, kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Retro devam ediyor.

Tarkan'ın Acayipsin albümünden gerçekten acayip bir şarkı. Tek şarkı demek de doğru olmaz aslında bu şarkı. Bir müzikal de diyebiliriz. Durum Beter'i dinlettim sizlere. Kapanış şarkımız Sertab Erener'den, Lale albümünden. 94 yılındayız, Sevdam Ağlıyor. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
5: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
6: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458 211 11 12.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Düğün olsa reklamları sundu. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi. Detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Gurbetçiler Bayburt'taki değişimi ve eksikleri değerlendirdi. Bayburt Haber ekibi olarak yaz sezonu dolayısıyla farklı şehirlerden ve yurt dışından memleketlerine dönen gurbetçi vatandaşlarla bir sokak röportajı gerçekleştirdik. Görüşmelerde ziyaretçilere Bayburt'a en son ne zaman geldikleri ve şehirde zaman içinde herhangi bir farklılık gözlemleyip gözlemlemedikleri soruldu. Katılımcıların aktardığı görüşler, kentin fiziksel alanda kat ettiği mesafeyle çözüm bekleyen sorunları arasındaki mevcut durumu net bir şekilde ortaya koydu. Bayburt'ta pazar yerine otopark düzenlemesi. Bayburt Belediyesi, kent merkezinde özellikle pazarın kurulduğu günlerde meydana gelen trafik sıkışıklığını çözüme kavuşturmak amacıyla kapalı halk pazarı otopark projesini tamamlayarak faaliyete geçirdi. Şehir içi ulaşımın düzenlenmesi ve pazar alışverişine gelen sürücülerin araçlarını bırakabilmesi için tasarlanan alan, bölgedeki araç sirkülasyonunu rahatlatmayı amaçlıyor. İl merkezinde her pazartesi günü kurulan halk pazarı çevresinde yaşanan yoğunluk, kapalı otoparkın devreye girmesiyle birlikte yerini daha planlı bir yerleşim düzenine bırakıyor. Kıbrıs Gazisi Eşref Kabak son yolculuğuna uğurlandı. Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Eşref Kabak, tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybetti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde vefat eden Kabak için Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş Camii'nde resmi tören düzenlendi. Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş Camii'nde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazına il protokolü, askeri erken, gaziler, merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Demirözü Belediyesi iki iş makinesini satışa çıkarıyor. Demirözü Belediyesi, araç filosunda bulunan iki iş makinesinin satışı için ihale sürecini başlattı. 2012 model graderle 2006 model hidromek kazıcı yükleyici kepçe, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi kapsamında açık teklif arttırma usulüyle satışa sunulacak. Bayburt'ta öğrencilere sıfır atık ve çevre eğitimi verildi. Bayburt'ta Türkiye Gençlik Vakfı Yaz Okulu etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik çevre eğitimi düzenlendi. Bayburt Merkez Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başgül İlkokulu'nda gerçekleştirilen programda öğrencilere sıfır atık projesi ve çevre farkındalığı konularında uygulamalı bilgiler aktarıldı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo Yine Seni Severdim.
4: 5 numara.
5: Yaralarımı sardım da.
3: 4 numarada Edis Yalancı Şahidim.
4: 4 numara.
5: Yalancı şahidim bir ay benim.
3: Tantaşçı Gidişat haftanın 3 numarası.
4: 3 numara.
5: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
3: Sezen Aksu Aşk Dansı 2 numarada.
4: 2 numara.
5: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgi.
3: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal Halim haftanın 1 numarası.
4: 1 numara.
5: Yanıyoruz aslında bir.
3: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.

0: Reklamlar. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt Su Arıtma Sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel, %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727. Oltulu Arıcılık.

UniFM'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz UniFM.tr.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

Balığa denizden başkası azaptır. Canına canan bulunca insan tamamdır. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır.

0: azattır. Canına canan bulunca insan tamamdır. Taksi değil yılanı deliğinden çıkartır. Ya bunca şair yanılmış olabilir.
1: Olabilemez.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde! Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm döner ise yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Sevgili sürücüler, emniyet kemeri kullanımı düşük hızlarda bile özellikle şehir içlerinde gerekli ve koruyucudur. Trafikte kontrol sende. Emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.

0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.
1: Oturup da konuşamadık.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
4: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
0: Kafes PlayStation reklamları sun.

0: Reklamlar.
1: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
4: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850-360-6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
5: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş attı 0458-333-2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan Noktası'na özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Reklamlar. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Müjde! Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem reklam hattı 0850 360 1864. Ünifem'le fark edilirsiniz.

Bana bir haller oldu, bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu, bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

0: Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem reklam hattı 0850 360 1864. Ünifem'le fark